Sen 20'li yaşlarımdaki en güzel şeydin. Bugün 30'uma giriyorum. 20'li yaşımın son sabahında, ellerim telefonda, 30 yaşımın ilk sabahında. Geçenlerde eski bir dostu aradım seni sormak için. Önce sustu, bir şey söylemedi seni üzdüğüm için. Yoksa sadece bilmeni istedim ki, sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Sen 20'li yaşlarındaki en

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam.

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var.

0: Farina Restaurant, Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlüklerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında hitap eden Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi, dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Bir kez daha CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir sözleriyle mesaj verdi. Tehdit edildiğini de öne süren Kılıçdaroğlu, benden susmamı bekleyenler var, iftiralarınız, tehditleriniz vız gelir ifadesini kullandı. Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoyduğu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Akdeniz'in ortasında yaşanan hukuk dışı müdahalelerde 50 tekne ve 44 ülkeden 428 aktivist alıkonuldu. Filoda 85'te Türk katılımcı bulunuyordu. Soykırımcı İsrail'li bir bakanın alıkonulan Sumut filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu bakanın İsrail'in barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Spor. 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haberleri sundu.
1: Radyo Gün.
2: en iyi frekansı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
7: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız ve Afyonşehir Gazetesi ile haber turumuza başlıyoruz. Bugün gazetenin manşeti mikro bölgeleme etüt çalışmaları başlatıldı. İlimizin aktif fay zonlarına yakın konumu, geçmişte yaşanan depremler ve bölgesel jeolojik yapısı nedeniyle bilimsel veriler ışığında detaylı şekilde incelenmesi için mikro bölgeleme çalışması başlatıldı. Afyon Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokolle başlatılan çalışmalarla ilimizin depremselliği ve zemin davranışlarının kapsamlı olarak analiz edilmesi bekleniyor. Ve Afyon şehrin ardından gazete 3'e bakacağız sevgili dinleyenlerimiz. İsçihisar Mermerciler Derneği Afyon Blok Fuarı'nın tanıtımı ve daveti kapsamında Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet ziyaret süresince Mısır'daki ticari kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek taş ocakçılığı, mermer ticareti ve üretimi alanlarında yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Afyon Türkeli Gazetesi'ne geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk, Afyon basınının köklü kuruluşlarından Gün FM'in 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Artuk Gün FM'in 32. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve Gün FM Afyon'un önemli değerlerinden biri dedi. Dün radyomuzun 32. yıl dönümüydü ve birçok kutlama yayınlandı. Bizler de tüm kutlama yayınlayanlara teşekkür ediyoruz. Kocatepe Gazetesi'ne geçelim şimdi. 2-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 26. Afyon Caz Festivali ile Afyon Karahisar caz dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival Afyon Klasik Müzik ve Caz Derneği organizasyonunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Afyon Valiliği'nin ve sponsor kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilecek. 26. Caz Festivali'nin detaylarını Kocatepe Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Ve son durağımız Ana Haber Gazetesi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında milyonlarca liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ana haber 8 milyonluk siber dolandırıcılık operasyonu diyor aktardığımız haberinin başlığında. Ve radyomuzun haber sitesi günefm.net'e uğrayalım. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Aydın Balcı 32. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Günefem'i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar'la görüştü. Dün yayınlanan mesajlar ve yapılan ziyaretlerin detaylarını radyomuzun internet sitesi günefm.net'ten okuyabilirsiniz.

Programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün hava öğle saatlerine kadar gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren açık sevgili dinleyenlerimiz. Akşama doğru ise havanın yine yağmurlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 9 derece. Güne FM'de Güne Merhaba programındasınız ve güzel şarkılarımıza devam ediyoruz.

Gün Efendisiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz. Günün tavsiyesinde sıra. Güzel görünen insanları değil, gönlü güzel olan insanları sevin.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz. Şimdi sıra günün atasözünde. Birbirine çok yakın olan insanlar aralarında ne yaşanırsa yaşansın birbirlerinden kolay kolay kopamazlar. Atalarımız bu durumu et tırnaktan ayrılmaz atasözüyle özetliyor. Yeniden müzik diyoruz.

90'lı yıllara gittik. Programımızda şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 21 Mayıs'a ulaştık. Bugün yılın 141. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 224. 21 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1847 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1889 İttihat ve Terakki Fırkası kuruldu. 1981 Atatürk'ün 100. yıl doğum günü törenlerle kutlandı. 1991 Hindistan Başbakanı Gandhi öldürüldü. 1994 Haç'ta şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı. 7'si Türk olmak üzere 185 hacı hayatını kaybetti. Ve 2004 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer anayasa değişikliğini onayladı ve devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. Bugün Uluslararası Çay Günü. Birleşmiş Milletler'e göre her yıl 21 Mayıs'ta Uluslararası Çay Günü kutlanıyor. Aynı zamanda Çerkezlerin Yaz Günü. Bugün dünya çapında Çerkezler tarafından 21 Mayıs Çerkez soykırımını anmak için gerçekleştirilen yaz günü. Bugün 21 Mayıs Rus-Çerkez Savaşı'nın son muharebesi olan Kubade Muharebesi'nin tarihi olması sebebiyle sembolik olarak seçilmiştir. Dünya Süt Günü aynı zamanda. Ve son olarak diyalog ve kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü. Doğa takviminde ise bugün Ülker Fırtınası'nın yaşanacağı gün. Ve müzikle sürüyor yayınımız.

Programımızda romantizm rüzgarları estirdik ve Alpay'dı konuğumuz ve devam edelim. Günün menüsünden seslenelim istiyorum bu dakikalarda kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünün lezzetlerini hemen paylaşalım sizlerle. Pirinç çorbası, türlü yemeği, tereyağlı bulgur pilavı ve tatlı olarak da lokum tatlısı.

Ve Nilbura'nın bu güzel şarkısıyla yine geçmişe gittik kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Oğuz Atay tutunamayanlar da şöyle diyor. İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok.

0: Bu şarkı hiç bitmesin.
1: Ve sevgili dinleyenler, güzel bir tangoyu sizlere hatırlattık. Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Gülşen Kutlu geliyor mikrofona.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokucu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokucu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokucu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ve Ordu'nun dereleriyle geri geldik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi çok güzel bir türkümüz var sizler için seçtiğimiz. Sümer Ezgü geliyor mikrofona ve köy türkülerini dinliyoruz.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programında Selda Bağcan bizlerleydi. Güzel türkülerimizi sizlerle buluşturmayı sürdürelim. Şimdi Şu Dağlarda Kar Olsaydım diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suites Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız.

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, açlama dur hele.
1: Radyo Gün.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
6: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
11: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
10: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
12: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.

0: dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programı ile sizlerleyiz. Bu hafta programda konuğumuz AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Buket Engin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizinle birlikte bugün hipertansiyon üzerine konuşacağız. Toplumda sık görülen sağlık problemlerinden bir tanesi değerli hocam. İlk olarak nedir bu hipertansiyon ve vücudumuzda neler oluyor da tansiyonumuz yükseliyor diye soralım size.
1: Evet. Öncelikle herkese merhabalar. Biz geçtiğimiz pazar günü aslında 17 Mayıs'ta Dünya Hipertansiyon Günü'ydü ve hipertansiyon farkındalık ayı kapsamında bugün de hipertansiyon nedir? Bunun hakkında küresel olarak farkındalık artırmak, önlemek, tespitinin sağlanması ve kontrolünün teşvik edilmesi amacıyla hem bireysel hem toplumsal hem de sağlık sistemi düzeyinde harekete geçilmesini amaçlayan bir gün olarak kutluyoruz. Hipertansiyon genel olarak baktığımızda dünya genelinde önlenebilir erken ölümlerin aslında en önde gelen nedenidir ve dünya çapında yaklaşık olarak veriler bize 1.4 milyar insanın hipertansiyon ile yaşadığını tahmin etmekte. Aslında etkili ve uygun tedavi yöntemleriyle beraber hipertansiyon kontrol altına alınabilmekte. Ancak birçok insan durumun pek de farkında değil ne yazık ki. Hatta çalışmalar bize gösteriyor ki hipertansiyonu olan bireylerden 4 tanesinden yalnızca birinin kan basıncı kontrol altında tutulabildiğini.
0: Evet.
1: Bizim de toplumsal olarak aslında kanıksadığımız bir konu hipertansiyon ama biraz da göz ardı ediyoruz. Halk arasında genel olarak yüksek tansiyon diye bildiğimiz konu, yani en basit tabiriyle aslında kanın damar çeperinde, damar duvarında yaptığı basıncın normalde bizim kabul ettiğimiz sınırların üzerinde olması. Bunu şöyle bir metaforla aslında açıklayabilirim. Bunu bir bahçe hortumuna benzetebiliriz. Hı hı. Eğer hortumun içerisinden bir su akarken herhangi bir problem yoksa, hortum sertleşmemişse, hortum düzgünse, suyun tazyiği normalse herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ama eğer suyun tazyiğini arttırırsak ya da bahçe hortumunda bir problem olursa, işte güneşten sertleşmiş gibi olursa, o zaman aslında biz o suyun istediğimiz gibi akmadığını görüyoruz. Ya da hortumun çeperini, yani hortumun duvarını zorladığını görüyoruz. Biz yüksek tansiyonu da bu şekilde aslında açıklayabiliriz. O yüzden bizim tıbbi olarak aslında bu damarlarımızın yüksek basınca maruz kalması diye söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Genel olarak da yani teşhis olarak şöyle diyebiliriz. Yüksek tansiyon dediğimiz yüksek nerede itibaren yüksek kabul ediyoruzdan bahsedersek de büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun da 90 milimetre civa ve üzerinde olması durumları bize aslında hipertansiyon teşhisinin konulmasına sebep olacak durum diye söyleyebiliriz.
0: Vatandaşların anlayacağı biçimiyle de 14.9 gibi.
1: 14.9 evet,
0: öyle
1: söyleyebiliriz.
0: Peki tansiyon denince akla hep tuz kısıtlaması, kardiyoloji hekimleri ve ömür boyu ilaçlar geliyor hocam. Açıkçası ilk etapta fizyoterapi kimsenin çok fazla aklına gelmiyor. Bir fizyoterapistin yüksek tansiyonla nasıl bir ilişkisi var ve siz bu sürecin neresindesiniz?
1: Evet, çok haklısınız. Şöyle genel olarak aslında herkesin kırık çıkık gibi durumlarda, bel fıtığı gibi durumlarda, işte felç gibi nörolojik herhangi bir hastalık ya da bir ortopedik hastalık durumunda kardiyo, yani daha doğrusu fizyoterapi aklına geliyor. Ama şöyle ki bizim aslında fizyoterapistler olarak çok önemli bir alanımız daha var ki benim de içerisinde olduğum kardiyopulmoner fizyoterapi. Yani aslında kalp ve akciğer sağlığı, solunum sağlığından bahsettiğimiz. Biz fizyoterapistler olarak egzersizi bir ilaç gibi reçete edip egzersizle beraber aslında hayatta bir takım fizyolojik değişikliklerin sağlanmasına, vücuttaki fizyolojik değişikliklerin sağlanmasına yardımcı oluyoruz. O yüzden de bu hipertansiyon konusunda fizyoterapiye gelirsek de az önce bahsetmiş olduğumuz hortumların hiç sertleşmemesini, yani damarlarımızın hiç sertleşmemesi, kalbin aslında gücünü koruyabilmesi, gücünü arttırabilmesi bu sayede de daha ergonomik bir şekilde çalışmasına yardımcı olabiliyor. Yani ilaçlar açısından baktığımızda daha anlık ve daha kimyasal bir etki sağlanırken hipertansiyonda egzersizle beraber vücudun fizyolojik olarak bunu adaptasyonunun sağlanmasına yardımcı oluyoruz. Yani egzersiz ilaçtır hem de bir nevi aslında kalp için, damarlar için bir gençlik aşısı olarak söyleyebiliriz. Düzenli bir egzersiz yapıldığı takdirde hipertansiyon hastasının dinlenme sırasında istirahatte ölçtüğü aslında kan basıncında düşüklük, kalıcı bir şekilde düşüklük görebiliyoruz biz ve bu çok az bir miktar gibi görünüyor olabilir ama 4-5 milimetre civalık bir düşüş dahi kişilerde inme ve kalp krizi riskinde %20 ila %30 oranında bir azalmaya sebep olabiliyor.
0: Evet. Egzersiz yapın tavsiyesi genel bir tavsiye değerli hocam. Tansiyon hastası olan bir kimse yarın sabah evden çıkıp ne yapmalı? Ve her hareket tansiyona iyi gelir mi? Bir de en çok merak edilen, bazen de gizlice yapılan bir hata var. Düzenli egzersiz yapmaya başlayan bir kişi ben artık hareket ediyorum diyerek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bırakabiliyor. Bu da doğru mu diye soralım.
1: Öncelikle son sorudan başlayayım. Tabii ki hayır. Hatta asla. Şöyle ki çok hayati bir yere değindiniz. İlk ve çok net olarak söyleyebileceğim tek şey, ilaçlar kesinlikle bırakılmaması gerekiyor. Ve egzersize başladım, ben artık egzersiz yapıyorum düzenli diyerek ilacı bırakmak en büyük hatalardan birisidir. İlacın kontrolü bir kardiyoloji hekiminin gözetiminde olması gerekiyor. Ve ilacı bırakmak ya da dozunu değiştirmek ya da alım saatini değiştirmek kesinlikle bir hatadır. Egzersiz ile ilaç aslında birbirinin düşmanı değiller. Biri varken diğeri yok anlamına gelmesin bu yüzden. İkisinin beraber olması gerekiyor. Yani biz egzersizle damarları işte esneterek, kalbi güçlendirerek bir fizyolojik değişiklik yapılmasını sağlarken, ilaçlar da aslında tansiyonu güvenli sınırlar içerisinde tutmaya yardımcı olacak. Ancak belli bir zaman geçtikten sonra, egzersiz rutini oluşturulduktan, kişide bu fizyolojik adaptasyonlar sağlandıktan sonra kişiler hekime kontrole gittiklerinde hekimin kararı ile beraber bu ilaç düzenlemelerine gidebilirler. Bu da sadece dediğim gibi hekimin verebileceği bir karardır. Yani yarın sabah ne yapalım kısmına gelecek olursak da, onda da şöyle söyleyelim. İlaç egzersiz de bir ilaçtır dedik aslında. O yüzden kulaktan dolma bilgilerle, biz biraz komşudan görme ya da o ona yapmış, iyi gelmişi severiz genel olarak, halk olarak. Doğru. O yüzden bu çok doğru bir durum değil aslında. Çünkü bilinçsiz bir egzersiz yapılması tansiyonun kontrolsüz bir şekilde aniden çıkmasına sebep olabilir. O yüzden egzersizin de doğru bir şekilde reçetelendirilmesi, kişinin başka herhangi bir hastalığının var olup olmadığına bakılarak önerilmesi, belli bir süresinin, belli bir sıklığının, belli bir dozunun ayarlanması da önemlidir.
0: Evet, buradan vatandaşlarımıza mutlaka hekim kontrolünde egzersiz yapmalarını salık verelim. Yine önemli bir konuyla devam edelim. Egzersizin kişiye özel bir nevi terzi usulü planlanması gerektiğini açıklamalarınızdan net bir şekilde anladık. Örneğin bizi dinleyen ve benim bilinen çok ağır bir rahatsızlığım yok, sadece tansiyonumu dengelemek ve kalbimi korumak istiyorum diyen bir hasta, genel olarak önerebileceğiniz altın formül nedir ve uluslararası sağlık otoriteleri, kalp dernekleri bu konuda ne diyor, sizden öğrenmek isteriz.
1: Evet, bilim dünyasının aslında bu konuda ortak altın formülleri var tabii ki. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikan Kalp Cemiyeti'nin, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türkiye Kardiyoloji Derneği'nin hepsinin ortaklaşa bir paydası var. Bunda da altın bir üçlü formül oluşturmuşlar. Sıklık, süre, şiddet dediğimiz egzersizin adaptasyonunun sağlanması aslında kişiler için genel olarak önerilebilecek bir formül diyebiliriz. Bu da şöyle ki, süre ve sıklık olarak baktığımızda haftada en az 150 dakikalık orta şiddette bir egzersiz, aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor bize hem ulusal hem de uluslararası otoriteler. Yani bunu aslında 150 dakika dediğimizde daha önce hayatında hiç egzersiz yapmayan kişiler için biraz fazla bir miktarmış gibi gözükebiliyor. Ama haftanın 5 gününe böldüğümüzde günde sadece 30 dakikaya tekabül ediyor aslında. Ki yine eğer kişi çok hareketsizse, hiç egzersiz yapmadıysa, onu sabah 15 dakika, akşam 15 dakika şeklinde bile başlatabilir aslında. Şimdi egzersizi de bir ilaçtır derken, bunun da tabii bir dozunun ayarlanması gerekiyor. Peki şiddeti ne olmalı? Yani ne kadar hızlı, örnek veriyorum, yürüyüş yapılıyorsa ne kadar hızlı yürümeliyim kısmında da bize otoriteler şöyle bir kolaylık sağlamışlar aslında. Konuşma testi dediğimiz durum. Yani kişi yürüdüğünde yanındakiyle, biriyle kesik kesik de olsa, kelimeler ağzından çıkıp cümle kurabilecek bir hızdaysa, bu bahsettiğimiz orta şiddette bir egzersizdir. Yani şarkı söyleyemeyecek kadar ama ancak işte kelimeler çıkıp cümle kurabilecek bir hız. Bundan daha az bir hızla, yani kişi çok rahat nefes alıp veriyor, etrafında rahat şarkı söyleyebiliyorsa, bu biraz düşük kalmış oluyor. Evet. Daha hızlı bir şekilde, hiç nefes alamayacak gibi bir hareket içerisindeyse, yani kelimeler bile ağzından çıkmıyorsa, bu da yüksek şiddette. Biz bunun ikisinin ortasını öneriyoruz kişilerin kendilerini aslında ayarlayabilmesi için. Evet. Ama burada şöyle de bir önemli durum var. Şimdi egzersiz, evet, bu orta şiddette yapılması gerekiyor ama mutlaka egzersize başlamadan başlamadan önce en az 5-10 dakika ve bitirdikten sonra da 5-10 dakika kadar ısınma soğuma yapılması. Bu da az önce dediğim daha rahat, daha düşük bir tempoda, yani daha şarkı söyleyebilir bir tempoda 5-10 dakikalık bir egzersiz rutini oluşturmak öncesi ve sonrası, ki vücudu aslında hem egzersize adapte edelim hem de egzersizi durdurduktan sonra egzersiz durduracağımızı adapte edelim ki kalbe binen yükü, damarlara binen yükü birden arttırmayalım ya da birden azaltmayalım. Bir de bunlara ek olarak da dirençli egzersiz öneriliyor aynı zamanda, haftada en az 2 gün olmak üzere. Bu da çok yüksek ağırlıklar tabii ki değil de daha düşük ağırlıklarla, evde işte belki kum torbası olabilir, dirençli terabant dediğimiz lastikler olabilir, küçük su şişeleri olabilir. Bunlarla büyük kas gruplarının aslında kuvvetlendirilebilmesi amacıyla tekrarlı hareketlerin yapılmasından bahsediyoruz. O yüzden genel olarak şöyle söyleyeyim. Haftada en az 30 dakika olmak üzere aerobik egzersiz, bir de 2 gün direnç egzersiz.
0: Evet. Yürüyüşlerimizde vitrin bakar gibi ya da sahilde gezinir gibi olmasın diyelim. Değerli hocam, toplumda tansiyonun varsa sakın ağırlık kaldırma, poşet taşıma, damarların patlar gibi bir endişe var. Ama siz ağırlık kaldırmaktan da bahsettiniz. Biraz açalım bu konuyu.
1: Evet. Şöyle ki bu aslında çok eskide kalmış efsanelerden, mitlerden bir tanesi. Düzenli egzersiz, ağırlık çalışmalarıyla beraber aslında bizim kaslarımızın kuvvetlenmesine yol açacak. Bu sayede de damarlara binen yükü azaltacaktır. Bu kas kuvvetlendirme egzersizleri özellikle hipertansiyon hastaları için de diğer herkeste olduğu gibi onlar için de önem arz ediyor. Mutlaka dirençli egzersiz eklenecek ama bu egzersizler çok ağır bir şeyi kaldırmak gibi ya da işte ağır pazar poşetini taşımak, koltuk itmek ya da çok ağır dumbbell'larla, işte ağırlıklarla hareket etmekten bahsetmiyoruz. Tabii ki daha küçük ve kontrollü ağırlıklarla tekrar sayısını artırarak sağlanması gerekiyor. O yüzden hem tekrar sayısını artırmak hem de bu kasların adaptasyonunu yavaş yavaş sağlamak, ağırlıkları ilerleyen zamanlarda artırmak vücudun adaptasyonunu da kolaylaştıracaktır. Sadece burada önemli bir nokta var. Nefes tutulmadan yapılması gerekiyor. Özellikle dirençli egzersizlerin.
0: Evet. Nefes tutmamak dediniz, bu kritik bir nokta gibi görünüyor. Dinleyicilerimiz egzersiz yaparken ya da günlük hayatlarında nefeslerini tuttuklarında vücutta ne oluyor hocam?
1: Evet, şöyle ki aslında kişilerin işte ıkınma dediğimiz, kendini sıkma şeklinde dediğimiz hareketler tıp dilinde Valsalva manevrası denilen bir durum. Yani yerden bir pazar poşeti olsun, bir ağırlığı kaldırırken, işte bir örnek veriyorum koltuğu iterken, böyle zorlayıcı aktiviteler yaparken kişi istemsiz bir şekilde nefes tutma eğiliminde, bir ıkınma hareketi gerçekleştirme eğiliminde oluyor. Bu da bizim göğüs içi basıncımızın artarak aslında damarlarımızdaki o çeperlere yapılan basıncı arttırıyor. İstemediğimiz bir şekilde tansiyonumuzu da kontrolsüz bir şekilde artırabiliyor, fırlatabiliyor yukarıya doğru. O yüzden de eğer damarlarımızda bir hasarlanma varsa, damar çeperlerimizin bütünlüğünde bir sıkıntı varsa, kalp krizi ya da beyin kanaması gibi ihtimalleri ortaya çıkarabiliyor. Özellikle o yüzden nefesin tutulmaması gerektiği çok önemli bir nokta, ki vurgulanması gereken bir nokta. Bunu hastalara ya da gelen danışanlara şöyle söylüyoruz genel olarak. Herhangi bir ağır aktiviteyi yaparken, zorlayıcı bir aktivite yaparken nefes vermeyle kombine bir şekilde yapmanız. Yani bir poşeti kaldırıyorken tam o ana nefesinizi verdiğiniz ana denk getirin ki o nefes tutma ve ıkınma hareketinden kaçınalım. Egzersizler, bu dirençli egzersizleri de bu şekilde adapte edebilir kişi aslında yaparken. Nefes vermeyle kombine olduğu zaman kişi bunu bilinçsiz bir şekilde alıştıktan sonra zaten otomatik olarak yapacak. İlk etapta zorlayabiliyor kişileri bunu hep hatırlamak. O zaman da şey diyoruz, fısıldar gibi böyle 1, 2, 3, 4 diye sayıyor olmanız zaten nefesinizi tutmadığınız anlamına gelecektir. O yüzden hareketi yaparken sayı saymak, çok böyle yüksek bir bağırarak değil de daha sakin bir şekilde sayı saymak nefesin de hem verildiğini sağlayacaktır.
0: Bu da güzel ve pratik bir öneri. Tansiyon hastası olan bir kimse o gün kendini iyi hissetmiyor ya da tansiyonu biraz yüksekse hangi durumlarda dur bugün egzersiz yapma demeli ve kırmızı çizgileri nelerdir?
1: Evet, güvenlik tabii ki her şeyden önemli. Kişilerin de bu bilinçle aslında egzersiz yapmalarını söylüyoruz. Öncelikle ilaçlar, tekrar bahsettiğim, daha önce bahsettiğim gibi tekrar hatırlatayım. Kesinlikle doğru bir şekilde dozunda, zamanında alınacak. Onda bir istisnai durum yok. Bir de kişilerin mutlaka evinde tansiyonunu doğru ölçüm yapan bir cihazı olması gerekiyor. Ki bunun doğru ölçüm yapıp yapmadığının da ara ara kontrol ettirilmesi önemli olan. Nasıl aile hekimliklerinde, eczanelerde ya da hastanelerde kontrolleri sağlanabilir. Kişinin mutlaka kendi tansiyonunun takibinin yapılıyor olması önemli. Eğer kişi bir egzersiz yapacaksa, örnek veriyorum dışarıya çıkacak, bir yürüyüş yapacak, onun öncesinde içerisinde bir koltukta 5-10 dakika dinlenip bir tansiyonunu ölçmesi önerimizdir. Eğer tansiyonu ölçtüğünde 180-110 milimetre civarın üzerinde, yani 18'e 10'un üzerinde bir tansiyon varsa kesinlikle egzersiz yapılmasını önermiyoruz biz. Doktorunun bu tarz durumlar içerisinde ne yapması gerektiğini önermesine bağlı olarak kişiye o adımları takip etmesini söylüyoruz. Bu egzersize başlamadan önce. Bir de evet, tabii egzersiz sırasında şöyle bir durum var. Olası bir işte göğüs ağrısı gibi bir durum yaşandı. Yanma hissi oldu, kola ya da çeneye yayılan bir ağrı oldu, normalden daha fazla bir nefes darlığı oldu ya da ani bir baş dönmesi gibi bir durumla karşılaşıldı. O zaman da kişileri hemen oturup dinlenme pozisyonuna geçmesini ve bu durumun birkaç dakika, 5-10 dakika içerisinde normale dönmesi gerektiğini, dönmüyorsa da bir acil tıbbi bir müdahaleye başvurması gerektiğini öneriyoruz.
0: Evet. Bu yüksek tansiyon hastalarına epeyce formül ve kural öğrettik bu yayında. Peki söyledikleriniz hali hazırda teşhisi konmuş yüksek tansiyon hastaları için mi geçerli hocam? Yoksa henüz tansiyon hastası olmamış ama gelecekte bu dertle uğraşmak istemeyen, yani hipertansiyonu önlemek isteyen kişiler için de bu formüller geçerli mi?
1: %100 tabii ki geçerlidir. Hatta çok daha hayati bir öneme sahiptir. Ki buna birincil koruma diyoruz biz. Yani aslında yangın çıktıktan sonra söndürmeyi değil de yangının hiç çıkmamasını sağlamak gibi düşünebiliriz bunu. Özellikle hem ulusal hem uluslararası kalp dernekleri çok net bir gerçeği ortaya koyuyor bu konuda. Diyor ki hareketsiz bir yaşam süren kişilerin, düzenli hareket eden kişilere göre hipertansiyon olma riski %30 ila %50 oranında daha yüksek. Yani o az önce bahsetmiş olduğumuz formüller, 150 dakika aerobik egzersiz, haftada 2 gün direnç egzersizi, her kişi için bir yaşam tarzı olarak yerleştirilmesi gerekiyor hayatın günlük akışının içerisine. Bu sayede kalp kası güçlenecek, damarlar pompalamada daha az yorulacak, kalp damarlar esnekliğini kaybetmeyecek, kan rahat bir şekilde vücutta dolaşacak ve dolayısıyla yaşa bağlı olarak da herhangi bir bozukluk meydana gelmesini hem ötelemiş olacağız, belki de ortadan kaldırmış olacağız bu sayede. Özellikle de eğer ailesinde yüksek tansiyon varsa, yani kişiler risk grubu içerisindeyse ya da masa başında saatlerce oturarak çalışan kişilerden bahsediyorsak, yani benim şu an tansiyonum normal, benim hiçbir sağlık problemim yok, egzersiz yapmama da gerek yok, hiçbir hastalığım yok, ilaç da kullanmıyorum, bu benim için uygun değildir gibi düşünmesinler kesinlikle. Damarların esnekliğini sağlamak, ileride hipertansiyon olmasını önlemek için ya da geciktirmek için aslında bizim elimizdeki en önemli silah, en önemli kalkan.
0: Evet. Programımızın sonuna geldik hocam. Bizi dinleyenlere bugünden itibaren hayatınızı değiştirin diyebileceğiniz küçük ama etkili altın tavsiyeleriniz neler olur?
1: Öncelikle egzersiz yapmaktan sürekli bahsettik ama bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Egzersiz dediğimiz şey aslında illa spor salonlarında özel kıyafetlerle yapılması gereken aktiviteler değildir. Biz günlük hayatımızın içerisine de yedirebiliriz bunu. Tabii ki tercihen şimdi bir fizyoterapist olarak şunu söyleyeyim. Herkesin bir egzersiz kapasitesi, aerobik kapasitesi farklıdır. Bunların aslında ölçülerek ve kişiye dozunun, süresinin, sıklığının uygun bir şekilde egzersizin planlanması kesinlikle önemlidir. Ben bugün burada herkese herkesin uygulayabileceği, evde rahatlıkla yapabileceği şekilde açıklamak istedim egzersizi. Ama önemli olan bunun bir fizyoterapist gözetiminde egzersizin süresinin, sıklığının, yoğunluğunun ayarlanmasıdır. Genel olarak ama şunu söyleyebilirim ki egzersize başlarken, egzersiz yaparken, bu rutini hayatımıza dahil ederken küçük değişikliklerle biz aslında güzel bir yol haritası çizebiliriz kendimize. Bu da nedir? Yani merdiven çıkmak, asansör kullanmak yerine bir iki katı merdivenle çıkmak ya da işte toplu taşıma kullanılıyorsa bir durak önce inmek ya da bir durak sonra binmek ya da yakın mesafelere araçla gitmek yerine yürüyerek gitmek. Özellikle artık bahar aylarındayız, yaz geliyor, havalar biraz daha güzelleşiyor. Sadece yaz için küçük bir hatırlatma. Çok sıcakta tabii ki biz egzersiz yapılmasını kesinlikle önermiyoruz. Hem sıvı gıda alımına, sıvı takviyesine, su alımına da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz ama yine bunların günlük yaşam içerisine dahil edilmesi mümkün. Bir de şöyle bir durum var. Artık yaşamın gerektirdiği, getirdikleri bazı durumlar var. Özellikle kişiler çok stresli bir hayata sahipler. Böyle bir durumla karşılaştıklarında da birkaç nefes egzersiziyle aslında vücuduna sakinleşme sistemini devreye sokabilirler. Yani derin bir nefes almak, karna doğru derin bir nefes almak, sonra yavaş yavaş bunu mum üfler gibi üflemek kişilerin aslında fizyolojik olarak daha rahatlamasına yardımcı olacak bir mekanizmayı da devreye sokmuş oluyor. Bu da stres yönetiminin de aslında bizim için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hipertansiyon kronik bir hastalık, evet, ama yaşam tarzıyla, yaşam tarzındaki değişikliklerle, egzersizin dahil edilmesiyle, düzgün bir beslenme programının uygulanmasıyla, kişinin stres yönetimini sağlamasıyla, tabii ki hepsiyle beraber ilaçlarının düzenli kullanımıyla beraber aslında yönetilebilir bir hastalık olarak söyleyebiliriz. O yüzden bir fizyoterapiste danışarak bir egzersiz programı oluşturabilirler kendilerine. Ne olursa olsun vücudumuza hareket katalım ki kalbimizi korumuş olalım.
0: Evet, bu öneriler son derece önemli. Çok teşekkür ederiz değerli hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programında bugün doktor öğretim üyesi Sayın Buket Engin'i ağırladık. Başka bir programda yeniden buluşabilmeyi istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %40

5, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0200

0: 72 214 53 77.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün Efem.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Kaya Beren Folklor Araştırma Derneği yetkilileriyle beraberiz ve bu pazar yapılacak olan Hamza Şeyh dediği Amma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı'na ilişkin bilgiler alacağız. Kimler burada hemen duyuralım. Kaya Beren Folklor Araştırma Derneği Başkanı Sayın İbrahim Çelik burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yine Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve köy azası sevgili İsmail Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim. Hoş bulduk.
0: Son olarak da Dernek Başkan Yardımcısı sevgili Erol Erhan'a merhaba diyelim. Siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: İlk olarak İbrahim Bey sizinle başlayalım. Biraz dernek hakkında bize bilgiler aktarabilir misiniz? Kaya Beren Folklor Araştırma Derneği'ni biraz daha yakından tanımak isteriz.
1: Merhabalar. Derneğimiz 1992'de kurulmuş olup Kaya Beren Folklor Araştırma Derneği adı altında. Bu yıl 29. düzenlemiş olan festivali yapacağız.
0: Evet. Ve uzun yıllardır bir gelenek haline geldi.
1: Gelenek haline getirdik.
0: Ha, bu derneğiniz aslında kültürü yaşatmak için galiba
1: evet,
0: oluşturulmuş.
1: Kendi kültürü yaşatmak için kurduğumuz bir dernek.
0: Bu pazarda 29. kez
1: düzenleyeceğiz.
0: Evet.
1: Tüm halkımızı davet ediyoruz.
0: Kaçta başlayacak birazdan saat, onları hep duyuralım.
1: Saat 10'da başlayacak olan programımız saat 19'a kadar 20'ye kadar devam edecek.
0: Evet.
1: Akşam.
0: Gün boyu sürecek bir etkinlik. İkramlar da var galiba.
1: İkramlarımız, etli pilavımız, ayranımız, suyumuz.
0: Birçok ikramı
1: var.
0: Katılımcılara sunacaksınız. İsmail Bey sizinle devam edelim. Siz dernek yönetim kurulu üyesi ve köy azasınızsınız.
2: Evet. Aynen.
0: Böyle ilgili biraz bize bilgiler aktarabilir misiniz?
2: Köyle ilgili evet. Kaya Beren bizim şeyde Afyon çevresinde bilinen bir köy.
0: Şuhut'a yakın.
2: Tabii evet. Şuhut'a bağlıyız. Şuhut'a 7 kilometreyiz. Kültürüyle, insan sevgisiyle, folklor değerleriyle.
0: Evet.
2: Güzel bir köy.
0: Nüfusunuz ne kadar?
2: Nüfusumuz şu an 500 civarlarında.
0: Aslında çok da küçük de değil.
2: Yok, o kadar küçük değil. Biz belediyeliktik bir dönemler.
0: Belediyelikten köy statüsü
2: köye düşünce şu an küçük gibi geliyor ama evet. Çok da küçük değil.
0: Orada oturanlar daha çok bir tarımla mı uğraşıyor? Biraz bahsetmenizi isteriz.
2: Tabii, tarımla uğraşıyorlar. Tarım, hayvancılık. Şimdi belediyeden düşmenin şöyle şeyleri de oldu. İnsanlar göç etti. Çok gençlerimiz evet. Kalmadı.
0: Daha çok orta yaşlı,
2: yaşlı nüfus şu an çiftçilik ve hayvancılık yapmak için uğraşıyor. Hı-hı. Emek veriyor.
0: Evet. Şuhut'a da gidip gelen çok herhalde.
2: Tabii,
0: Afyon
2: tabii.
0: Merkeze de
2: tabii
0: gidip
2: Afyon
0: gelen.
2: Merkez'de falan bayağı çok nüfusa sahibiz biz köy Hı-hı. olarak. Hafta sonları buradan arkadaşlar köye gelip köydeki tarımına, hayvancılığına, atalarına, babalarına, evet. Analarına yardımcı olmaya çalışıyor.
0: Aslında nadir de olsa bazen büyük şehirlerden de dönüp köye yerleşenler de var galiba.
2: Var var.
0: Evet.
2: Var. Bayağı var. Şu aralar bayağı sık nüfus
0: çünkü
2: göç almaya, tersine göç almaya başladık.
0: Evet,
2: ekonomi olarak zor günler yaşıyorlar evet. Şehirdeki köylülerimiz. Tersine göç dediğimiz olay şu aralar yaşanmaya başladı.
0: Bu da sevindirici aslında.
2: Tabii çok sevindirici. Bizim şeyimiz, hayvancılığımız biraz bir tık daha canlanmaya başladı. Çiftçiliğimiz, topraklarımız daha düzenli işlenmeye başladı. Gençlerin bu konuda göç eden arkadaşların bayağı çok destekleri oldu.
0: Evet. 24 Mayıs Pazar günü köyü yakından tanımak ve bu güzel şenlikte yer almak için bütün vatandaşları
2: evet,
0: bir kez
2: daha. Evet, biz de Kaya Beren'e bekliyoruz.
0: Evet. Erol Bey siz aynı zamanda çalıp söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz geçen sene ben izledim. Çok da güzel bir sahne yaptınız. Biraz sizden de dinleyelim bu Folklor Araştırma Derneği'ni ve festivali neler söylersiniz?
3: Festivalimiz 1992 yılında kurulan derneğimiz tarafından ilk olarak 1993 yılında faaliyete geçirildi. Festivalimiz biz birkaç yıl yapamadık. Bu tabii ki üzücü olaylar oldu.
0: Evet, deprem yaşandı.
3: Pandemi de yapmadık. Ve belediyeden düştüğümüz yıllarda birkaç sene yapamadık. O yıllarda. Daha sonra bizden önceki başkanlarımız hayata tekrar geçirdi sağ olsunlar. Biz de onlardan devraldık görevimizi. Devam ediyoruz. Bu sene de 24 Mayıs'ta 29'unu yapacağız. Hamza Şehit'e de anma kültür bahar bayramımızın.
0: Evet. Ve dışarıdan da çok gelen var galiba. Siz örneğin Eskişehir'de
3: evet.
0: Oturuyorsunuz
3: evet.
0: Ama Kaya Beren'le bağlantınızı hep sağlamışsınız.
3: Hep sağladık. Bir ayağımız burada derler. Bir ayağımız burada bizim sürekli. Hem Eskişehir'e yakın olsun biz sürekli gelip gidiyoruz. Yani ben orada yaşadığım için orada çalışmalar yaptık tabii. Oradaki köylere, bizim kültürümüze yakın köylere, insanlara, kişilere davet ettik. Gelecekler, katılacaklarını söylediler zaten. Evet. Afyon merkezden, Kütahya'dan, Isparta'dan katılacaklar.
0: Sizin gibi benzer derneklerden de gelenler
3: evet,
0: oluyor
3: tabii
0: galiba.
3: Ki. SEMAH ekipleri var. SEMAH ekiplerimiz var, folklor evet. ekiplerimiz var.
0: Sanatçı kimler var bu sene, şöyle bir sıralayayım.
3: Sanatçılarımız Zelişah Mustafa var. İkili sanatçı. Bunlar... bizim geleneğimiz olan kadın erkek atışmalı türkü geleneğini yaşatan bir ikili. Çok güzel, çok enerjikler. Onları getireceğiz bu sene. Yine genç bir sanatçımız, bizim kültürümüzdeki türküleri de işleri çok güzel icra eden Aleren Çınar bizimle olacak. Ve Türk halk müziğinin bizim kültürümüzde daha çok tanınan duayen bir ismi Gülten Benli hocamız da bizde olacak.
0: Alanında önemli bir isim.
3: Alanında önemli, çok önemli bizim. Çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir sanatçı o da bizim.
0: Evet. Sizler de yine herhalde küçük performanslar
3: sergileyeceksiniz. Evet, yöremizden seslerimiz, amatör seslerimiz olacak. Festivalimizi daha renkli hale getireceğiz bu şekilde.
0: Bu pazar günü sevgili dinleyenler, umarız iklim de müsait olur ve bir yağış yaşanmadan bu güzel festival gerçekleştirilir. İkramlardan da bahsedelim söz sizdeyken.
3: İkramlarımız şöyle. Bizim köyümüz bir imece usulü ile yapılan bir festival. Yıllardır derneğimizin ve muhtarlığımızın, gerek belediyemizin yanında olduğu köylerimiz. Her yıl Hamza Şehit Diyan Madirellez Kültür Bahar Bayramı öncesinde türbemize adanan adaklar kesilip hazırlanıp orada kültür merkezimizde pişirilip orada gelen tüm misafirlere ikram ederiz. Evet. Pilavla, yanında ayranla beraber bütün herkese ikram ederiz misafirlerimize. Evet.
0: Bu da aslında çok güzel. O Anadolu'nun eli açıklığını, misafirperverliğini güzel bir şekilde sergileyen bir yöremiz. Evet. Birazdan yeniden dönelim size. Başkanımıza tekrar sözü verelim. İbrahim Bey, bu dernek söz ettiğimiz gibi gönüllülük esasına göre çalışıyor. Siz ne kadardır başkansınız?
1: 2 yıldır ben. 2024 yılında değer aldım ben başkanlığı.
0: Evet.
1: Bu sene 2. yılım.
0: Siz ama Kaya Belen'de ikamet ediyorsunuz. Evet. Ben. O da önemli. Dernekteki diğer arkadaşlar dışarıdan mı?
1: Yok, yönetim kurulu. Yönetim kurulumuz köyümüzde. Hı-hı. İsmail arkadaşımız da, ben köylüyüm. Muhtarımız var bir tane.
0: Evet.
1: Erol arkadaşımız Eskişehir'de.
0: Muhtarımızı geçen sene ağırlamıştık. Evet, yani. Aynı muhtarımız devam ediyor.
1: Aynı devam. Kurtulmuş evet. arkadaşımız.
0: Zor herhalde bu imkansızlıklar içerisinde bu geleneği yaşatmak, ama siz pes etmiyorsunuz.
1: Pes etmedik.
0: Takdire şayan gerçekten.
1: Maddiyattan dolayı biraz zor da elimizi taşın altına koyduk.
0: Evet.
1: Bu kültürü yaşatmak için elimizden ne geliyor? Sonra yapacağız yani.
0: Bütün köylü de aslında istiyor bu
1: etkinliği. Bütün köylü istiyor. Allah razı olsun, köylü,

0: diğer çevreler yardım yapıyor elinden geldiği kadar.
1: Evet. Birçok ilden de güzel ekipler geliyor.
0: Ekiplerimiz geliyor.
1: Evet. İsmail Bey, SEMAH ekipleri var mı yine?
2: SEMAH ekipler olmaz mı? Bizim köyümüzün SEMAH ekipleri var. Gençler bu konuda sağ olsunlar çok özverili çalışıyorlar. Her sene süre geliyor bizim SEMAH ekibimiz. Yenilenerek geliyor, gençlerle geliyor. Geçen seneki bayrağı alan, SEMAH'ta bayrağı alan arkadaşlarımız bu sene daha gençlere devrediyor. Devrede
1: böyle kuşaktan
3: kuşağa öğrenmiş oluyor bu şekilde.
2: Öğrenmiş oluyor, kültür yaşamış oluyor.
1: Sizler de katıldınız mı geçmişte bu SEMAH'ta?
2: Geçmişte bizim şeyimiz olmadı. Olmadı da. Ama katılmak isterdik. Bizim
1: fırsat olmadı.
2: Artık yani. Evet.
1: Ama gerçekten çok güzel bir gelenek.
2: Gelenek olarak çok iyi. Birlik, beraberlik, kardeşlik, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bunlar için bizim kültürümüz.
1: Bu toprakların galiba biraz sırrı da şu, herkes türkü dinliyor, türküleri seviyor, gençlerimiz söylüyorlar da öyle değil mi?
2: Evet, bu
1: da
2: bir yaşanmışlığı önemli. Var ki türkülerin.
1: Kesinlikle.
2: Onun için türkülerin bizim şeyimizde, kültürümüzde daha çok önemi var, daha çok yeri var. Yaşanmışlıklar üzerine yaşamaya çalışıyoruz.
1: Evet. Hamza Şeyh dediği Amma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı söz ettiğimiz gibi pazar günü sevgili dinleyenlerimiz. Erol Bey, siz de uzun yıllardır herhalde bağlama çalıyorsunuz.
3: Evet,
1: nedir bu gençlerin Türkiye bu topraklarda yönelmesinin nedeni sizce?
3: Türkiye bu topraklarda yönelmesinin de bir sebebi bu topraklarda harmanlanmak olmamız, köyde yaşamış olmamız. Yani Anadolu'nun kültürü bize sindi. Bizden öncekilerin mirası bize geçti. Biz bunu yaşatmak istiyoruz.
1: Nasıl öğreniyor gençler? Örneğin kursa mı gidiyorlar yoksa usta çırak ilişkisiyle mi ya da doğaçlama bir yetenek?
3: Kursa giden arkadaşlarımız da var. Usta çırak ilişkisiyle öğrenen, doğaçlama öğrenen kulaktan deriz. O şekilde öğrenen arkadaşlarımız var. Köyümüzde gençlerimiz var. Birkaç tane görüyorum. Çok güzel, çok başarılılar.
1: Evet. Güzel bir soru ulaştı. Canlı yayınımızı Instagram aracılığıyla görüntülü olarak da ulaştırıyoruz sizlere değerli dinleyenler. Dinleyicilerimizden Semra Hanım başarılar dilerim. Sizlere ve diyor ki Şuhut'tan araç kalkacak mı diye sormuş.
3: Aracımız
1: güzel.
3: Var. Şuhut'tan aracımız ücretsiz olarak Şuhut Kayabelen Köyü arasında aracımız gün boyunca var.
1: Evet. Pazar günü Şuhut'a ulaştıklarında oradan
3: köyümüze ulaşabilirler.
1: Kayabelen'e gelebiliyorlar.
3: Festivalimiz halka açıktır. Ücretsizdir zaten. O şekilde gelebilirler.
1: Köy meydanında herkesin katıldığı güzel bir alanda söz konusu. Bu Hamza Şeyh dedenin türbesine adaklar adanıyor dediniz.
3: Adaklar adanıyor. Evet.
1: Oradaki adaklarda katılımcılara ikram ediliyor.
3: Hazırlıyoruz. Dernek olarak biz hazırlıyoruz. Onlar getirip bırakıyorlar. Diğer işlemin hepsini biz arkadaşlarımla birlikte yine kesip yüzüp hazırlıyoruz.
1: Tahmin kaç kişi katılıyor? Geçen sene oldukça kalabalıktı. Ben de gördüm.
3: Bu yıl beklentimiz 5-6 bin civarı. Biraz da bayram tatili olduğu için.
1: Evet, daha yoğun olacak.
3: Daha yoğun olacak diye tahmin ediyoruz.
1: Evet. Ama herkesi ağırlayabilecek bir
3: kapasitemiz var. Herkesin başımızın üzerinde yeri var bizim.
1: Evet, bunu söyleyelim. Dönüşte de herhangi bir sıkıntı olmaz herhalde değil mi? Yine aynı minibüsler Şuhut'a insanları ulaştırır.
0: Dönüşte sıkıntımız olmaz. Minibüsler bırakır.
1: Evet.
2: İnsanlarımız zaten çok sıcak.
0: Arabalarımız da bırakırız.
1: Ne kadar sürüyor Şuhut Kayabelen arası?
0: 10 dakika en fazla.
1: Çok yakın aslında.
0: Çok yakın. 7 kilometre.
1: Afyon'dan bir ulaşım var mı diye sormuşlar ama Afyon'dan yok galiba.
2: Afyon'dan bir ulaşımımız yok ama burada ağırlıkta çok köylülerimiz var. Bize ulaşabilirlerse biz buradan da ulaşımını sağlayabiliriz. Sorun yaşamazlar.
1: Derneğin bir sosyal medya hesabı da var herhalde değil mi?
2: Var var. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımız mevcut. Evet. Oralarda çok
1: oradan
2: aktif çalışan
1: arkadaşlarımız
2: var. Oradan da merak ettiğiniz
1: hususları yazarsanız herhalde
3: tabii ki cevaplandırılacaktır. İlgileniriz.
1: Evet. Bizim değerli bir dostumuz Kazım Bey de uzun yıllardır Kazım Demirer hocamız.
2: Evet, hocamız.
1: Bu gelenekler yaşamasına emek verenlerden. Ondan da söz edelim. Yine bu sene sunucu galiba.
3: Yine Kazım Başkanımız geçen yılda bizim sunucumuzdu. Bu yılda bizim sunucumuz. Bizden önceki dönemlerde başarılı bir şekilde dernek başkanlığımızı yaptı.
1: Evet.
3: Onların sayesinde biz yürütüyoruz bu görevi zaten.
1: Gençler de geliyor arkadan herhalde değil mi?
3: Geliyorlar evet.
1: Gençler onlar da meraklı.
3: Dediğimiz gibi biz bu kültürde harmanlandığımız için gençlerimiz de aynı şekilde hem bağlama çalıyor hem bu kültürü yaşatmak için çaba gösteriyorlar.
1: Dileyen herkes köyde SEMAH öğrenebiliyor mu?
3: Dileyen herkese biz vaktimiz oldukça tabii şehir dışında yaşayan arkadaşlarımız çok, biz de şehir dışında yaşıyoruz. Ama köyde imkanlarımız dahilinde öğretebiliriz.
1: Fırsat buldukça.
3: Tabii ki.
1: Ama bu derneğin imece usulüyle yaşadığını özellikle söyleyelim. Gerçekten kolay değil herhalde. Öyle
2: çok
1: değil
2: zor, çok zorlu bir süreç. Tabii. Orta yaşlı ve yaşlı insanlar kaldı dedik ya abi. O insanların bağışlarıyla yapılan bir şey bu.
1: Herkes, bu ekonomik sıkıntı.
2: Tabii bu ekonomik süreçte yani malum. Ya kimisi bir avuç bulgurunu veriyor, kimisi bir çuval şekerini veriyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Yeter ki bu gelenek yaşasın.
2: Tabii yaşaması için tüm köylü olarak elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet, emeklerimiz
2: İnsanlarımızla, evet, halkımızla, bizim köylerimizle bu konuda
1: gönül vermiş.
2: Gönül vermişler. Ölmesini istemiyorlar bu yetkinliğin, kültürün. O yüzden herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: İlk yetkinlik 29 yıl önce başlamış galiba. Evet. Öyle değil mi? Hatırlayan var mı?
3: 1993'te başladı.
2: Evet. O dönemde.
0: Çok 92'de kuruldu. 93'te ilk festival yapıldı.
1: Biz zamanlar, çok küçük
0: bir 7-8 yaşında çocuktuk yani.
3: 1987'de olmuş.
2: Traktör remontlarını da yapmaya başladılar ilk. Biz onları hatırlıyoruz.
1: Evet, çok da önemli sanatçılar katıldı değil mi?
0: Evet. Sonra Erdir Azincan Sabahat.
1: Evet.
0: Erdir Azincan Sabahat Akkıraz. Tolga Sağ,
2: Aşık Gül abi,
1: bir sürü değerli sanatçı.
0: Yani ulusal çapta çok değerli sanatçılar katıldı yani.
1: Bu senede yine çok önemli isimler var. Güzel bir mesaj. Yolumuzun esası ilim, irfan ve insan sevgisi demiş. Evet, Mert Bey galiba yazmış. Ona da teşekkür ederiz. Aslında bu felsefeyi güzel özetlemiş, öyle değil mi?
3: Felsefemiz evet, ilim, irfan ve insan sevgisidir. Bizim felsefemiz budur. Ve sevgi, saygı göster, sarıl insana. Biz herkese, insan olan herkese sevgi,
1: aslında
3: saygı gösteririz.
1: Aslında günümüzde bu felsefe toplumun ihtiyacı var.
3: Çok ihtiyacı var. Çok büyük ihtiyacı. Bu toplumumuzun birleştirmesi, birlik, beraberlik adına bu felsefenin çok ihtiyacı var.
1: O zaman bu
3: var.
1: Pazar aslında biraz işlerden feragat edip herkes katılmalı ki oradaki o birliği, beraberliği, güzelliği görmesin.
3: Yaşaması lazım onu. Görmesi lazım. Orada olması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyorlar size. Böyle bir etkinlikten haberdar olduk diye yazanlar
2: bizler
1: var.
2: Bizler de teşekkür ederiz.
1: Özellikle evet, köydeki yetişkin insan sayısı daha fazla. Çocuk sayısı biraz az mı diye sormuşlar. Öyle galiba.
0: Evet. Yetişkin sayısı.
2: Bütün maalesef aynı maalesef sorun öyle. Var. O sorunlarımız var.
3: Eğitimimiz taşımalı.
0: Eğitimimiz taşımalı.
1: Evet.
0: Çocuk yok yani köyde. Hı. 8-10 tane çocuk anca çıkar.
1: Eskiden herhalde okul varmıştır.
2: Biz beldeydik. Beldelikten işte o dönemlerde hayvancılık, çiftçilik para etmediği için zor durumda kaldı bizim gençlerimiz. Göçmek zorunda kaldılar. Çok göç verdik. Göç verince
1: yoğun olarak neredeler daha çok? Şuhut mu, Afyon mu?
2: İstanbul, Afyon. Afyon'da da bayağı bir yoğunluğumuz var ama asıl yoğunluğumuz İzmir. İstanbul'da. İzmir ve İstanbul'da çok fazla köylülerimiz var.
1: Evet.
2: Ekmeklerini
1: herkes
2: orada.
1: Herkes tabii ekmek tabii, davası.
2: Ekmek davası. Evet.
1: Örneğin Erol Bey de Eskişehir'de.
3: Eskişehir'de bayağı nüfusumuz var.
1: Orada da Kazım Hoca var, siz
3: Kazım
1: varsınız.
3: Kazım Hoca var, 30 tane falan varız Eskişehir'de.
1: Sizin yine son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa derneğe ilişkin onları alalım. Ve
3: vallahi biz bu etkinliği imece usulü tüm canlarımızın desteğiyle il yöneticilerimizin, kaymakamlığımızın, Afyonkarahisar Belediyesi'nin
1: resmi erkenden de katılanlar olacak, onu da söyleyeyim.
3: Bakanlığımızın desteğiyle, Kültür Bakanlığı desteğiyle hayata geçiriyoruz. Önemli destek bizim halkımızın yanımızda olması, imece usulü. Evet. Onların çok büyük
1: destekleri. Sanatçıları bir kere daha söyleyelim. Belki radyolarının başına yeni geçenler olabilir.
3: Tabii ki. Sanatçılarımızın Zelişah ve Mustafa ikili sanatçımız. Biraz önce
1: bunlar bağlama çalan halk müziği.
3: Bağlama, kaval, kaşık, atışma şeklinde bunların şeyleri.
1: Orada da bir gelenek yaşatılacak aslında.
3: Aynen. Eski kadın erkek geleneği. Atışmalı geleneği yaşatan bir ikili onlar. Daha sonra Aleren Çınar, Türkü Değiş alanında çok güzel, çok başarılı bir arkadaşımız.
1: Güler,
3: Gülten Benli.
1: Gülten Benli.
3: Gülten Benli hocamız da duayen bir isim gerçekten bizim için.
1: Ve sizler birçok da yerel sanatçımızda yer alacak. Gün boyu aslında müzik oluyor galiba.
3: Müzik gün boyu olacak, evet.
1: Evet. Çok da güzel semah gösterileri de var. İsmail Bey, siz son olarak ne söylemek
2: son
1: istersiniz?
2: Son olarak ben buradan sizin de aracılığınızla biraz önce de söylediğiniz gibi yolumuzun esası ilim, irfan ve insan sevgisidir şiarıyla yaşayan insanların o atmosferde bütün misafirleri yani görmelerini tavsiye ederim.
1: Evet. Güzel bir gün geçirmek ve sevgiyi,
2: Anadolu insanının sıcaklığını, dostluğunu, kardeşliğini ortak olmak isteyen
1: herkes katılmalı diyelim.
2: Herkesi katılmalarını
1: o halde inşallah bu güzel gelenek daha nice uzun yıllar yaşar diyelim. Başkanımıza verelim son sözü. İbrahim Bey siz ne söylersiniz?
0: Ben son olarak 24 Mayıs'ta tüm canları festivalimize bekliyoruz. Hı hı.
1: Sabah?
0: Sabah 10'da başlayıp akşam 7'ye kadar sürece olan festivalimiz var.
1: Evet. Özellikle nasıl ulaşırım diye dert edinmeyin. Şuhut'tan sonra
0: arabamız
1: arabalar kalkacaktır. Sizi festival alanına ulaştıracak. Dönüşte de herhangi bir sıkıntı
0: dönüşte
1: yok.
0: Dönüşte hiçbir sorun olmaz. Gerekirse özel aralarımızda bırakırız arkadaşlar Şuhut'a.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Coşkulu, güzel bir etkinlik sizlerle ve katılımcılarla olur diyelim. Sevgili dinleyenler, 24 Mayıs Pazar günü 29. kez düzenlenen Hamza Şeyh dediği Amma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı davetlisiniz diyerek veda ediyoruz sizlere. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa,

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ali'nin helvacısı, Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

kendime bir yandan. Bu çizgiler kaderim olmamalı. Ne çok da çekmişiz ne çok içip bitikmişiz. Bu pil bitik deyip bitik bir ruhtan ilham istemiştik. Vitrününü kaygı gördüm senden fiyat istemiştim. Cebimde son bir şarkı bilirim o gün bitmemiştim.

yer susunca en doğru yerde konuşulur. İsteğim dileğimle bütün gece beyninde. Arada kızdım içimdeki neyse dilimdeydi. İnşa ettim elimdeydi. Bu nasıl güzellik?

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasını. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak

0: Sayın, müracaat telefonu 0272 246 22 22 mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Orta

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7.

0: 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: ...99.9...
3: Radyo Gün.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

sabahlar değerli radyo dostlarım. Efendim tüm yayın ekibimle birlikte sevgiler, selamlar yolluyorum her birinize ayrı ayrı. Her zamanki gibi çok güzel şarkılar, türküler, şiirler seçtik efendim sizler için. Bu gece de keyif alacağımız güzel bir gece olacak öyle tahmin ediyorum efendim. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Bendeniz Serkan Yılmaz. Hadi başlayalım.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizeleri.

Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak, ne bir içten dostunuz var, acınızı alacak. Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu, toprağı, rüzgarı, denizi, göğü, ki o her zaman bir insanla anlamlı. Tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı unuttunuz. Gömülüp günlük çıkarların ve ucuz korkuların kör kuyularına. Daraldıkça daraldı dünyaya açılan pencereniz. Fırlayıp ilk ışıklarıyla günün dağınık yataklardan, koşar adım gidiyorsunuz işinize, değişmeyen yollardan. Kurulmuş saatler gibi gün boyu çalışıp tek düze, uzayan gölgelerle koşar adım dönüyorsunuz evinize. Ne kadar uzaksa bir felaket sizden, o kadar mutlusunuz. Unuttunuz başkalarının acısını duymayı, küçük çıkarların büyük kurnazları. Alışverişe döndü tüm ilişkileriniz, hesaplı, planlı. Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşar adım, unuttunuz konuşmayı kendinizi vererek. Düşünmeden bir başka şeyi, içten, yalın, dürüst, dışa vurmayı duygularınızı unuttunuz. Neydi birinci söze yakışan en güzel davranış? Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ki bu en büyük kötülüktür size. Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla. Denizler boşuna devrinip duruyor bir çarşaf gibi. Gerip ufkunuzu masmavi. Çiçekler her bahar uyanış türküsünü söylüyor da, görmüyor, görmüyorsunuz. Sizin adınıza dünyanın pek çok yerinde insanlar dövüşüyor. Ellerinde yürekleri birer ülke. Anlamıyorsunuz. İnançlarını bir kez düşünmüyorsunuz. Ömrünüzü güzelleştirecek bir şey almadan, hayattan, bir şey bırakmadan ardınızda gelecek adına koşar adım, koşar adım tüketiyorsunuz insan kardeşlerim. Koşar adım. Duymadan,

sabahları benim kadar seven şair Şükrü Erbaş'ın Kapağı Mint Yeşili, İçi Derya Deniz kıymetli dört kitabının derlendiği Bütün Şiirler Bir'den seçtik efendim Koşar Adım şiirini. İnsan olmayı hissettiren ve hissedenler var olsun inşallah. Kitabın ilk sayfasına kime ait olduğunu bilmediğim bir not düşmüşüm, sizlere aynen aktarıyorum. Hepimiz bunu biliyoruz, çoğumuz biliyoruz. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Efendim Şükrü Erbaş'ta hissettiğim merhametti çünkü. Yaşam denilen uzun yolda birçok anıyı, acıyı, meşgaleyi ömre katık ettik gidiyoruz efendim ama onlar ne yenilir ne yutulur. İşte bundan sebep ki yaşamak uzun bir yolculuk, bitirmeden biteriz değerli dostlarım, bunu unutmayalım. Şükrü Erbaş'ta hepinizin içine dokunacak satırlar bulmanız kuvvetle muhtemel. Bu kadar iç dökümünden sonra, evet, iki güzel eser iyi gelecek gibime geliyor. Hadi devam edelim.

0: en güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşkta alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki. Unutmadım. Can oynardı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi. Hiç unutmadım. Sen uyurken uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi, kıyısından seyredilen bir denizdi sanki. Unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreklerimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku. Senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamansız solmayan çiçekleri. İstemişlerdi. İstemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi. O dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı. Hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı. Nasıl unuturum? Nasıl unuturum? Hiç unutmadım. Hiç unutmadım.
2: Serkan Yılmaz'la dizeli

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle

Değerli şiir dostlarım, rahmetli Erdem Beyazıt, Türk şiirine olgun eserler bırakan kıymetli şairlerimizden biriydi efendim. Bu gecemize düşen Araş Ağrı şiirini de onun yeteneğini ortaya koyan olgun şiirlerden biri olarak görüyorum. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım. Çok anlamlı ifadeler efendim, yüreğimize mıh gibi işleyen ifadeler bunlar. Değerli şiir dostlarım, sevgili yarenlerimiz efendim, sizler de, radyolarını yeni açan dostlarımız da, hepiniz hoş geldiniz. Henüz yayın başındayız. Çok güzel şiirler, şarkılar, türkülerle birlikteliğimize devam edeceğiz. İşte o güzel iki eser, sıradaki eserler sizlere armağan olsun.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi. Sabah

çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden.

0: Türkiye'de İstanbul neyse, İstanbul'da gece neyse, gecede yürümek neyse, yürürken düşünmek neyse, seni unutmamacasına düşünmek neyse, unutmamanın anlamı neyse, seni sevmek neyse, saklayayım mı yok söyleyeyim derken, birden birden aşka düşmek neyse, her neyse, her neyse.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

rivayet şudur ki kıymetli dostlarım, Özdemir Asaf hoşlandığı kadına açılmak ister. Kadına bütün güzellikleri sıralar. Türkiye için İstanbul'un, İstanbul için gecenin, gece içinde yürümenin, yürürken de düşünmenin ne kadar güzel ve önemli olduğunu anlatmaya çalışır. Fakat sözü o kadar evirip çevirmesine rağmen bir türlü sözünü aşka getiremez ve kendisi için onun da bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışırken söyleyemez. Sonunda her neyse deyip kalkarlar ve şiir artık yazılmış olur değerli şiir dostlarım. İşte büyük ustanın Özdemir Asaf'ın kısacık ama güzel şiirine uğradık gecemizde. Sevdiğinizi tahmin ediyorum. Sanki bana bu gece biraz daha güzel, biraz daha iyi gidiyoruz gibime geldi. O zaman hiç hız kesmeden güzel geceye devam edelim değerli şiir dostlarım.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizeler.

Sen ağaçların aptalı, ben insanların. Seni kandırır havalar, beni sevdalar. Bir ılıman hava esmeye görsün, düşünmeden gelecek kara kış. Açarsın çiçeklerini. Bense hayra yorarım gördüğüm düşü. Bir güler yüz, bir tatlı söz. Açarım yüreğimi hemen. Yemişe durmadan çarpar seni karayel. Beni kara sevda. Hem de bilerek kandırıldığımızı kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza. Hoş desinler bize şaşkın, sonu gelmese de hiçbir aşkın, açalım yine de çiçeklerimizi. Senden yanayım arkadaşım, havanı bulunca aç çiçeklerini. Nasıl açıyorsam yüreğimi, belki bu kez kış olmaz, bakarsın sevda düş olmaz. Nasıl vermişsem kendimi son sevdama, vur kendini sende. Vur kendi.

0: Gün efendim.
1: Gün efendim 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan geceler Serkan Yılmaz'la.

güzel havalar değerli şiir dostlarım. Zaten Orhan Veli'yi de mahveden güzel havalar vardı ya hani. Bu şiirde de badem ağacı mahvetmiş Aziz Nesin'i. Efendim Aziz Nesin mizahımızın ustasıydı. Şiirde de oldukça başarılı. Aziz Nesin aynı zamanda edebiyat dünyasına şiirle girmiştir efendim. Sanatçı daha sonra mizah öğeleri ağır basan öyküler yazmaya başlamıştır. Kendisini badem ağacı ile karşılaştırdığı bu şiirde olağanüstü dizeler okuduk efendim. Nasıl vermişsem kendimi son sevdama, vur kendini, vur kendini sen de bu güzel havaya. Rahmet diliyorum efendim ustaya.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: Serkan Yılmaz yayında.

dakikasını ayrı hatırlarım Erenköy'de geçen zamanımın. Rüyama girer bir arada İstanbul, bahar ve Türkan'ım. Bir odamız vardı etrafı sarmaşık. Bostanlara bakan penceremiz. O güller kadar taze, ben ona deli gibi aşık. Bir yastıkta dinlenir başlarımız, saçlarım saçlarına karışırdı. O güzel bir kızdı, ince, alımlı, ne giyse yaraşırdı. Yeter ki gönüller şen olsun, şarkılar söylerdik yolda. Hep karşıma otururdu, ellerini tutardım. Akşamüstü eve dönerken paraşolda.

ağaçlar çiçekteydi. Türkan'ım sağ beraberimde. Kalbim sevda içindeydi. İstanbul, İstanbul bahar içinde.

Her yol yalnızlığa çıkar sözünün sahibi Oktay Rıfat'tan geldi efendim gecenin son şiiri. Bazı sitelerde şair hakkında şöyle bir anlatı var. Kendisine sizin için yaşayan en büyük Türk şairi diyorlar dendiğinde 50 yıl sonra şiirimi okuyanlar tam becerememiş ama meselenin farkına varmış desinler bana yeter diyerek cevap vermiş efendim. Ne büyük tevazu öyle değil.

Değil mi değerli şiir dostlarım? Bu diyalog yaşansa da yaşanmasa da kim bilir, belki merhum şair bugünleri düşlemiştir. Belki şiirini bizlere değil ama başkalarına emanet etmiştir. Daha başka gönüllerde daha farklı hissiyatlar uyandırmıştır. Kim bilir efendim? Hadi iki güzel eser daha dinleyelim.

çok kıymetli şiir dostlarım. Efendim bu gecede kelimelerin arasında sözün mucizevi akışında kaybolduk. Bazen duygulandık, bazen coşup aktık, bazen sevdiğimizi andık, bazen de aşkın kendisi olduk efendim yine dizeler arasında. İki saat boyunca bize yarenlik eden siz değerli dostlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte sizler için mikrofon başında sizlerle olacağım inşallah efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Ve tabii ki bu kadar duygu yoğunluğu arasında ben biraz burada herhalde yayın ekibim de bana bakıyor ne diyeceğim diye. Biraz yoruldum. Duygu adamı olmak da zor iş. Yani ben derim ki hareketli bir türküyle sevgili kardeşim Serkan Nişancı'nın çok güzel bir türküsüyle hareketli bir türküyle yayınımızı kapatalım. Efendim görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum efendim.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa cebimiz boş,

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözledim. Sevdim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bebeysen, seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.